gele hari, tele hari, iha hari, uha hari, gire hari, bufe hari, çite hari, nate hari, zami hari, zama hari, maki hari, maka hari, hari, hari, hari.